Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

birer tutar yanımız yok. Bin güzelliği bir hatayla siliyoruz çünkü affetmeyi unuttuk. Öleceğimizi unuttuğumuz gibi. Uzaktan sızan o ince ışığı soruyorsun ya. Al sana define haritası. Sevgiyi kazanmak için verdiğimiz emeği, kazandığımız sevgiyi korumak için de verdiğimizde kurtuluruz. Başka kurtuluş yok.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

uykularımdan, uyan rüyalarımdan. Dayan, dayan gönlüm, dayan. Elbet bulunur sesini duyan. Dayan, dayan gönlüm, dayan.

duman açsın bulutlarından. Uyan uykularımdan, uyan umutlarımdan. Dayan, dayan ruhum dayan. Elbet bulunur sesini duyan. Dayan, dayan ruhum dayan.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Berk HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. We're gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: Öncelikli yayın.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

place. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
0: Reklam.
3: Bloomberg ET Radyo.

Reklam. Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
2: Best Allianz'tır. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Reklam. Bloomberg TT Radyo.

0: reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Öncelikli yayın.
2: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam. Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir yani, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
4: Dikkat dikkat mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Superbox 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
3: Türksel gücünde Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
4: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
0: Reklam.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam.
1: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit. 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce bonus flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi bonus flash ve bonus.com.tr'de.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
0: Reklam.
4: Bloomberg GT Radyo.

Berk HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam. İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
3: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
0: Reklam.

0: reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Bloomberg HT Radyo İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit. 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
7: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
6: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
9: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde.
3: Şak diye internet, tak diye evinizde.
10: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
0: Reklam.
11: Bloomberg ET Radyo.

0: reklam. Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Reklam.
2: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
3: 54. İstanbul Müzik Festivali ile Klasik Müzik Şöleni 11 Haziran'da başlıyor.

0: Festival sponsoru Borusan Holding.
1: Bloomberg ET katkılarıyla.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
5: Birikim yapmak yetmiyor.
6: Değerlendirmek de lazım.
5: Piyasaları takip et.
6: Bunu al, şunu sat.
5: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Reklam.

0: reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
2: Kamu spotu.
3: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Festival sponsoru Borusan Holding.
2: Bloomberg ET katkılarıyla.
0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Reklam. Kamu spotu.
4: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
5: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
6: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
7: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
3: Bloomberg ET Radyo.
8: I'm just not sure my heart is working. And yours is beating double time. Deep down you know I ain't even worth it. It's not enough, babe. All I do is make you cry.

0: reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam.
1: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
2: 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Festival sponsoru Borusan Holding.
3: Bloomberg ET katkılarıyla.
4: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
0: Reklam.
5: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
2: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır?

0: seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Reklam.

TRT Radyo. Bloomberg TRT Radyo. Paranın gülen yüzü. Incarcerated.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam. Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a

0: kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Festival sponsoru Borusan Holding.
1: Bloomberg ET katkılarıyla.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
3: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: before it even starts.
1: Reklam. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
4: Allianz. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık.
11: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
12: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam. İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Festival sponsoru Borusan Holding. Bloomberg ET katkılarıyla.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
4: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
0: Reklam.
5: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
6: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
7: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
8: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
9: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
10: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
12: Bloomberg ET Radyo.

0: reklam.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.

0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
0: Reklam.
9: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
0: Best Allianz. Reklam.
3: Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
0: Reklam.
3: Öncelikli yayın.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
11: Bloomberg ET Radyo.

0: friends.
1: Reklam.
2: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam.
5: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
2: Kamu spotu.
3: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
4: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyorum.
5: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde, gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
6: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
7: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
0: Reklam.
3: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Kamu spotu.
1: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi
1: bak televizyon hazır.
2: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
1: Kahraman!
2: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
1: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır. Uyan artık.
2: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam.
1: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit. 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
5: Yüksel abi üst geçide bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde

0: Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Reklam. Kamu spotu.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
4: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
0: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
2: Hanımların beylerin dikkatine. Supermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
3: Türkcell gücünde Supermax 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
0: Reklam.
4: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo.

0: difference. So, yeah.
1: Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam. İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında. Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg ET Radyo.

Berk HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sunar.

0: Anne biz Ege'lere gidiyoruz. Ege'lerdeyiz. Altınımızı aldık. Sen biliyor musun bir çeyrek altın kaç para oldu? Bu dönemde çocuk doğrulur mu?
1: O kadar haklısın ki. Çok haklı bir serzeniş.
0: Altınlarıyla geldiler mi sana Ege?
1: Altınlarıyla gelenler oldu tabii.
0: Dedikodu yapalım.
1: Eyvah eyvah. Yani herkes altın getirmiyor tabii ki. Ama altın da getiren daha böyle eski usul. Biraz daha büyükler, aile yakınları falan sanırım daha o tarz şey yaptı. Hediyeler verdi ama olsun bütün arkadaşlarımız çok güzel. Hepsi eli kolu dolu dolu geldi sağ olsunlar.
0: Yani şimdi siz ismi koydunuz değil mi? Yani bebeğimizin bir ismi var.
1: Var tabii ki.
0: Ama o söylemiyorsunuz onu. Söylenmesine sakınca var mı?
1: Yok hani, hayır canım tabii ki ismiyle yaşasın diye sakınca olsun ama ne bileyim ben hani duyuru yaparken hiç aklıma da şey olarak gelmedi. Sonra o bir böyle ismini saklıyor gibi algılandı. Bir de şey de tuhaf geldi bana yani yorumlarda mesela yazıyorlar adı ne adı ne hani onlara adı da bu falan demedim. Ama sen soracaksın gibi hissediyorum.
0: Yok ben öyle kişisel alana girmekten hiç hoşlanmıyorum. Sen hani söylersen ben de kendi merakımı tatmin ederim ama söylemek istemezsen de boynum kıldan ince yani. Ay,
1: çok çok tatlısın, şey çok yani. Zarifsin. Yok söyleyebilirim Tal koyduk biz adını.
0: Tal? Evet. Ne demek Tal? Ne kadar zarif bir isim.
1: Evet ben de çok beğenerek
0: koydum.
1: Bir
0: dakika soyadı koydum. Ne babamızın?
1: Ahituv.
0: Ahituv.
1: Tuv.
0: Evet. Ay ne kadar zor bir soyatmış. Kendisi çok yakışıklı bu arada görüyorum buradan orada oturuyor. Ahituv. Tal Ahituv.
1: Evet.
0: Tamam. Tal. Ay çok güzel.
1: Evet bence de
0: ne
1: çok
0: ne demekmiş Tal?
1: Hem çiğ demek aslında o sabah işte yaprakların üzerindeki. Hem de bir diğer anlamı da ben de koyarken bilmiyordum ama böyle daha derin bir anlamı varmış meğersem. Derin bir üzüntüden sonra sessizce gelen büyük mutluluk demekmiş.
0: Ya bunu araştırdınız mı?
1: Evet eşimin annesi sonra biraz daha araştırıp söyledi böyle böyle demekmiş diye. Yani tamamen şans eseri seçtim. Hiç bunu düşünerek seçmemiştim.
0: Böyle şey de ben çok ağlarım. Bak söyleyeyim sana şöyle çünkü. Şimdi hani ömrü, düşünsene ömrü büyümüş Tal falan, büyüyor falan filan. Ve hep o ismini yaşıyor ve hep böyle insanların hayatına derin üzüntülerden sonra pırıl pırıl giriyor. Evet. Ve o girdiği yere mutluluk getiriyor falan. Düşünsene bir
1: evet,
0: hayal.
1: Yani bizim için de öyle oldu zaten. O yüzden de ismini buldu yani.
0: Aa çok evet. Güzel olmuş, çok güzel olmuş. İyi misin?
1: İyiyim, çok iyiyim. Çok iyiyim.
0: İçinde böyle oturdu mu? Biri gitti, biri geldi.
1: Ya Allah ondan aldığını buna versin evet. Diyeceğim. Bir tecrübeydi tabii ki benim için. Hani aslında bazı şeylerin de herhalde hatırlatıcısı gibiydi bu süreç. Çünkü benim için kayıplar yılı da oldu. Hatta bir bölümde de bundan bahsettim anne bize gelerdeyizdi. Evet. Dedemi de kaybettim.
0: Ben aslında onun için sormuştum. Biri gitti biri geldi derken evet. Dedeni kastettim. Çünkü Ocak ayındaydı yanlış bilmiyorsam değil mi kaybı
1: evet.
0: Dedenin?
1: Evet.
0: Bir buçuk ay sonra Tal geldi.
1: Aynen öyle
0: yani
1: oldu,
0: hani
1: evet.
0: O arada biri gitti biri geldi derken ben onu kastettim. Evet. Geçen yılı değil.
1: Okey. Yani işte velhaslı kelam şeyi öğretti bana. Yani bazen hayatta bazı şeylere hiç böyle ufak şeylere çok takılıyoruz. Dert ediyoruz kendimize ama hayatta ne sürprizler var yani. Çok plan yapmamak lazım. İşte biraz çok da sevmem bu lafları ama öğrendim yani bunu. Biraz akışa kendini bırakmak lazım yani. Ne geliyorsa Allah'tan diyelim. O en doğrusunu biliyor bir şekilde ve işte seni bir yola koyuyor. Acısıyla tatlısıyla insanı büyütüyor yani.
0: Evet, evet ama ya hep şey oluyor. O matematik çok ilginç. Muhasebe gibi hayat biliyor musun ailelerde? Kendim hayatımdan da öyle. Mesela gerçekten bu last in first out, LIFO ve FIFO vardır muhasebede. İlk giren ilk çıkar, son giren ilk çıkar diye. Ve mutlaka hayatta o muhasebe kuralları doğrultusunda bir can aileden gidiyorsa başka evet. Bir can geliyor.
1: Doğru.
0: Yani aile tamamlanıyor, eksilmiyor bir şey.
1: Evet doğru yani. Evet keşke kimse gitmese tabii ama bir şekilde doğanın kanunu yani ne yapalım. Zor oluyor tabii arkada kalan.

0: olanlar için. Hele de böyle bizim çok şey bir ilişkimiz vardı dedemle. Dedem abi gibiydi, kardeş gibiydi, baba gibiydi. Yani çocuğum gibiydi. Çok fırlama bir adamdı. Çok çok enteresan bir insandı. Çok nevi şahsına münhasırdı. Hani dedem gittikten sonra böyle ben hiç tanımadığım cadde tarafında oturuyorlardı. Caddedeki gençlerden falan mesajlar almaya başladım. İşte çok üzüldük, kahrolduk. Teoman abi biz işte bilmem nerede kahve içerdik de onlar da yan masamızda otururken tanışmıştık. Ne fırlama adamdı. Bana hayatımda unutmayacağım bir hayat felsefesi kazandırdı. Bana öyle bir laf etti ki ben onu kendime işte altın motto yaptım falan. Yani gencecik benden genç insanlardan. Herkesle iletişim kurabiliyordu falan. O yüzden biraz sarsıldık ailece ama yani mekanı cennet olsun. Gittiği yer incitmesin diyeyim onu.
1: Görüyordur bir yerlerde.
0: Muhakkak inşallah.
1: Görüyordur sevincini. Bir de tabii sen hamileydin o süreçte. Hani onu o da biraz şey geçmiştir. Dikkatli ama sancılı, acılı.
0: Ya zaten hani aslında çok kolay bir süreç değildi tabii ki bir önceki deneyimden dolayı. Üstüne o da olunca hani olabildiğince kendimi tabii şey tutmaya çalıştım. Hani hem zihnen hem bedenen. Çok dibe vurmadan, sarsılmadan ama kolay olmadı.
1: Geçen yıl hani kaybından sonra bir şey yazmıştın ya kadınlarla da ilgili, kendi duygularınla da ilgili. O günden bugüne ki bir yıl oluyor zannedersem.
0: Evet.
1: Geçen yıl Mayıs'tı değil mi?
0: Evet.
1: O günden bugüne değişti mi o yazdıkların, o duyguların?
0: Ya hiç değişmedi. Aksine hani bizde şey var ya işte aslında kadın kadının yurdudur, kurdu olmasın falan ama reel hayata döktüğünde yani her zaman öyle olmayabiliyor. Özellikle ne bileyim işte sosyal medyada mesela en çok yine birbirimize taş atan, kalp kıran, kıyas mukayese yapan yine biz kadınlar oluyoruz. Oysa ki ben bu yaşadığım süreçte çok çok Mersir. Acayip,
1: Sağ ol canım.
0: acayip büyük bir kucak buldum kadınlardan. Çünkü bir de çok konuşulmayan bir şey ya. Bizde bu gibi meseleler biraz daha mahrem kalıyor ve işte kol kırılır, yen içinde kalır diye çok da gündeme getirilmiyor. Oysa ki sokaktaki 10 kadından belki 5'i 6'sı bu gibi acı tecrübeler yaşayabiliyor ve aslında çok doğal da bir seleksiyon bir taraftan. Ama o kadar güzel mesajlar aldım ki o yapılan kötü eleştirilerin önüne geçip beni tekrardan ya hayır kadın kadının yurdudur ve biz bunu yani bu şeyi kıracağız duygusuna soktu beni.
1: Sana kim kötü eleştirdi de anlamadım ben.
0: Şöyle şeyler oluyor mesela en basiti ben bu Annemiz Ege'ler dizi yaparken tabii ki hamileliğimi gizledim. İstemedim tekrar duyurmak. Ve kademe kademe kilo aldım. Bu süreçte mesela çok fazla ay buna ne olmuş? Ay yazık veremedi kiloları falan gibi böyle yorumlar. Hani çok aşırı takıp da kendimi kahretmedim ama ne olursa olsun insanı bir şekilde okuyorsun ve görüyorsun ve biliyorsun kilo aldığını. Hani benim çok güzel bir sebebim vardı. O yüzden buradan girdi buradan çıktı ama hakikaten o kiloları verememiş de olabilirdim.
1: Acaba şimdi mesela sen çocuğunu kucağına aldın ya, utanıyorlar mıdır baktıklarında? Ya utanıyor musunuz? Onu yazanlara soruyorum de ekran başındaki. Ya çok ayıp bu. Şimdi utanıyorlar mıdır onu yazanlar?
0: İşte tabii herkes öyle değil ama bunu yapan da var ve genelde hani hemcinslerime asla böyle bir yaftada bulunmak istemiyorum ama bunu daha çok kadınlar kadınlara yapıyor. Hani ben 8 yaşımdan beri oyunculuk yapan biri olarak süreçte hep eleştirileri daha çok kadın taraflı aldım. Erkekler pek böyle şeylerle ilgilenmiyor. O yüzden de bu olayı yaşadığımda ve o kadınlardan kucak bulduğumda gerçekten o kırılmakta olan inancım tekrar toparlandı. Hayır yani kadınlar birbirine aslında en büyük desteği olabilen varlıklar ve biz çok değişiyiz yani bir erkekle kıyasladığında bir kadını çok farklı anacız bir kere duygularımız o yönde. O yüzden de tabii ki düşüncelerim aynı şekilde devam ediyor ve hani çok istiyorum ki kadınlar birbirlerine daha çok kucak açsın.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
3: Öncelikli yayın.
4: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
3: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
1: Talih kucağına aldıktan sonra gelen yorumlar, hani o orada senin yanında.

0: Olan kadınlar ve şimdi yanında olan kadınlar yine artarak bu çoğalıyor mu?
1: Ya çok güzel şeyler yazıyorlar, evet. Yani çok benzer yollardan, benzer tecrübelerden geçen insanlar özellikle. O kadar çok sana dua ettim, sana o ilk gördüğümde işte ben de aynısını yaşamıştım, acını en derinde hissettim. Ama benim bugün işte 2 yaşında kucağımda çocuğum var, Allah inşallah sana da verecek diye böyle okuyorum çünkü. O kadar çok dua almışım ki mesela, bence hani benim sürecimin bu kadar hızlı ve yolunda gitmesinin bir sebebi de bu güzel kadınlardan gelen dualar oldu herhalde.
0: Sen çok mu anne olmak istemiştin?
1: Yani herkes kadar. Ben çocuk çok severim. Annem mesela beni çok çocuk sevmeyen biridir. Hep böyle kendi çocuklarım dışında çok da sevmem falan tadında bir kadındı. Ben aksine böyle çocukluğumda da hani kardeşimi de çok ilgilenirdim. İşte bezini değiştirmek olsun, yıkamak, yemeğini yedirmek falan. Ama hani şey değildim, anne olacağım, anne olacağım, ama değil. Yani biyolojik saat artık bir noktadan sonra hayatımızda her şey de yolunda gidiyordu Allah'a şükür. Hani bir eksiğimiz o kalmış gibi hissediyorduk. Yeni bir şeye girmek istiyorduk, hayatın o yeni irasına. Ama işte öyle ilerledi, sonra böyle ilerledi. Allah isteyen herkese versin.
0: Seni darlıyorlar mı? Onu giydirme, bunu giydir. Şöyle emzir, bunları ye. Darlıyorlar mı başında, yoksa özgür müsün bu konuda?
1: Ya benim annem...
0: Bunu bu arada aile üyeleri olarak söylemiyorum. Herkes için, yani hepsini katarak söylüyorum. Aile üyelerini de soruyorum.
1: Herkes evet yorum yapmaya biraz yani meraklı ve hevesli. Ben o kadar rahatsız olmuyorum. Çok rahatsız olan arkadaşlarım da var biliyorum. Ama şey durumu var, şeyi görüyorum ben. Özellikle yeni anne olan benim jenerasyonumdaki anneler çok, nasıl söyleyeyim, çok böyle bu konuyu konuşmaya hevesli. İşte anne grupları var anladığım kadarıyla, ben daha hiçbir anne grubunda değilim ama hep böyle arkadaşlarından, eminim çok yazan oluyordur ama bir şeye ihtiyacın olur, bir şey danışmak istersen mutlaka bana yaz falan. Çünkü herkes o tecrübeyi paylaşma hevesinde. Ama tabii böyle o giydirilmez, böyle üşür, şu derecede dursun çocuk, bu bilmem ne olsun yapıyorlar.
0: Bestem su bize geldi, ülke ikiye bölündü ya, hatırlıyorum. Ya ne kadar oldu Hande, bir ay mı oldu Bestem su'nun programını yayınlayalı? Orada Bestem su diyor, üşümüyor çocuk ya diyor, üşümüyor diyor. Ülke ikiye bölündü, ana haber bültenlerinde falan böyle. Çocuk üşür mü üşümez mi? Sosyal medyada falan. Üşüyor mu üşümüyor mu? Sen böyle yelek üzerine hırka giydirenlerden misin? Yani böyle sen korumacı mısın o anlamda, aman üşür diye?
1: O kadar değilim bence. Hani çok aşırı rahat da değilim ama şey durumu var. Yani mesela bizde de şey sorunsalı oldu, işte 40 günü geçmeden bebek evden çıkartılır mı? Hadi ben de yeni bir taş atayım bu çukurun içine. Bir araştırma yapılmış, bunu bize de hastanedeki yeni doğan hemşiremiz söyledi. Bir araştırma yapılmış. Şimdi Amerika'da böyle bir kültür yok yani, bu 40'ı çıkması daha çok bizim buraların adeti. Ve yapılan bu araştırmada hani bu kültürün acaba getirdiği bu 40 hikayesi gerçek midir? Acaba bir fark oluyor mu diye 40'ına kadar evinden hiç ayrılmayan çocuklarla 40 çıkana kadar defalarca dışarıyla, havayla temas ettirilmiş çocukların üzerinden bir deney yapıyorlar. Ve orada çıkan sonuç şu, 40 gün evde işte hani neredeyse açık hava görmeyecek kadar kapalı tutulan çocuklar inanılmaz alerjik oluyor. Evet. Oysa ki sokağa çıkartılan, daha hava aldırılan, işte ne bileyim, poleni de güneşi de belki biraz, hani tabii ki demiyorum AVM'lere götürülsün o kadar yoğun ortam, ama işte mesela kontrol için hastaneye götürüyorsun. Orada tabii ki başka insanlar ve o ortamla temas ediyor. Buralara girip çıkan çocuklar çok daha anti alerjenik oluyormuş efendim.
0: Sen fıttır fıttır çıkardın mı?
1: Ben çıkardım. Ya zaten hastaneye götürdük. 40'ı çıktı aslında. Çıktığı gibi de ben küçük bir tatile de götürdüm.
0: Ha, 40'ından önce ama sokağa çıkardım.
1: Sokağa çıkarttım, hastaneye götürdüm. Ha, sokmadım AVM'ye falan ama hani dışarı çıktı hava almaya tabii ki. Ya da eve mesela insan geldiğinde 50 kişi birden gelmedi tabii ki ama 6-7 kişi, 8 kişi geldiğinde de çok kalabalıksınız, gelmeyin, ayrı ayrı gelin demedim insanlara.
0: Ya o mesafe kabul etmek nasıl bir şey oluyor ya? Canından zaten hani böyle yeni bir hayata alışıyorsun ve kafileler halinde eve ziyarete geliyorlar. Ay direkt gıybet yapalım. Ben bunu hiç anlamıyorum çünkü ben mesela gidemem, hani utanırım, çekinirim, zahmet veriyorum diye düşünürüm. Nasıl geliyorlar ya yaldır yaldır?
1: Yani sağ olsunlar, bana hep sorup şey yaptılar, öyle geldiler diyemem ama sosyal medyada karşıma çıkıyor, hastane odasına doluş doluş olup da böyle hani şeylerini falan yapıyorlar, özellikle ne denir ona, çizimleri, illüstrasyonlarını yapıyorlar böyle bir illüstrasyon izledim. Kadın zavallı loğusa, bir tarafta çocuk emzirmeye çalışıyor. Saç baş dağılmış. Hormonlar zaten inmiş çıkmış. Sezaryen de oluyorsan kalkıp yürümen çok zor. Orada o 7 kat dikiş var falan. Bir de etrafında anneler, teyzeler, halalar, eş, dost, akraba, böyle bitik halde kadın. Evet ya, bir tuhaf aslında ama. Ya bir taraftan iyi de geliyor insan görmek bence. Yine de.
0: Geliyor mu iyi?
1: Tabii, çünkü şey psikolojisine de girebilirsin. Hani artık benim böyle bir şeyim var. Hayatımın geri kalanını uzun bir süre ona hani bir şekilde adayacağım. İşte belki emziriyorsun, belki mama veriyorsun. Hiç önemli değil. Küçücük konuşamıyor ve bir döngünün içine giriyorsun. Hayatında hiç olmayan günde 6 defa bez değiştir. Nefes alıyor mu, uyudu mu, uyandı mı, hıçkırdı mı, hapşırdı mı falan derken başka bir hayatın yokmuş gibi oluyor ilk bir hafta 10 gün. Ona da alışana kadar. O süreçte de iki insan gördüğünde aslında diyorsun ki bir dakika, yani başka bir hayat var.
0: Hayat devam ediyor.
1: Evet. Günü bilmiyorsun gibi oluyor ilk zaman. Hani ben o kadar kaybetmedim bence kendimi ama kaybeden de yani %100 anlıyorum, hak veriyorum.
0: Ya kaybetmenin ötesinde de insan ilk kez deneyimlediği bir şeyde acemiliği vardır ya, onun ilkokula başlıyor gibi. Yani onun heyecanı vardır, acemiliği vardır, korkusu vardır.
1: Tabii.
0: Çok zor bir süreç.
1: Kolay değil, evet. Ama korkutmayalım insanları da. Benim bazı böyle benden önce çocuk sahibi olan arkadaşlarım hep böyle, ah o ilk gece mahvolduk sabahlara kadar falan. Yani evet, bir gece iki gece ama sonra alışıyorsun yani. Yapmak isteyen herkes yapsın, çok güzel, çok keyifli.
0: Ne yapacaksın peki bundan sonra, projeler? Yani şu kadar zaman şunu yapacağım, sonra bunu yapacağım gibi planın var mı? Yoksa ne gelirse artık bakacağız mı?
1: Ben zaten hiçbir zaman aşırı planlı bir insan olmadım. Biraz böyle işte ilk defa hayatımda çok plan yaptım. Orada da işler ters gidince hayat bana bence şeyi söyledi. Ege, sen plan yapmadan daha güzelsin.
0: Sen plan mı yaptın ki orada?
1: Yani sonuçta hani böyle bir planlar kuruyorsun, bir hayallerin var. İşte 5. ayda şunu almaya başlayayım, şöyle yapayım, işte bu ev küçük, oraya geçelim falan gibi planlar. Her şey bir anda öyle askıda kaldı yani. Sonra kendi akışında olması gerektiği gibi oldu. Bak yani su aktı, yolunu buldu bir şekilde. O yüzden de hani işimi çok özledim. Ama bir taraftan da eşim sağ olsun beni bu anne biz Ege'lerdeyiz'e yöneltti. Çünkü benim sete çıkmam yasaktı aslında. Hani ondan kısaca bahsedeyim. Çünkü insanlar da çok soruyor. Aslında bu benim bölümümün konusu ama sana da kısaca anlatmış olayım. Benim sete çıkmam yasaktı. Bir önceki deneyimimden dolayı işte ben belli bir ameliyatlar geçirdim ve o yüzden çok hareket etmemem gerekiyordu. Daha evde olduğum bir dönemdi. Ve ben 8 yaşımdan beri çalışan bir insan olarak hani evde otur otur duvarlara bak, su akar, deli bakar yapamam yani. Bir şey yapmam lazım. Allah'ım ne yapacağım? Eşim de döndü bana, dedi ki Ege bak sen güzel konuşan bir insansın. Hitabetin kuvvetli, böyle yapmazsın çok. Araştırmayı seversin, okumayı seversin. Ve Türkiye'de de hani video kestler daha işte Amerika'daki, Kanada'daki gibi yoğun değil. Özellikle de bunu böyle çok yapan kadın da yok. Hani var tabii ki birkaç kişi ama bence sen böyle bir şey yap. Hem vaktini alır, hem üretkenliğini azaltmamış olursun. Hem de oyalanırsın yani. Öyle miydi, böyle miydi derken biz bu yola girdik eşimle. O yüzden de hani mesleğimi çok özlemekle beraber çok uzak kaldım, çok sıkıldım gibi bir hisse kapılmadım. Çünkü o sırada yine de bir şeyler üretiyordum. Ama oyunculuğu evet çok özledim. Çünkü işte 14 aylık bir ara oldu aslında benim için bir öncekiyle beraber baktığında. O yüzden de hani içime sinen, kendimi iyi hissedeceğim ve tabii ki hani bebekle de birlikte uyumlu şekilde yürütebileceğim bir iş olursa evet setlere dönmek istiyorum. Ama içime sinen bir şey olsun istiyorum bunca zaman sonunda.
0: Ya da bir süre belki büyümesini izlemek hani o dönemde. Bu dediğim evet. Ya 6 aylık falan yoksa yani 5 yaşına gelene kadar çocuğun başında. Hani tabii onu da yapabilirsin ayrıca yani ya tamam, kişisel bir tercih.
1: Yazı da çok özledim.
0: Ama durmazsın gibi geliyor. Yani kendi kendine de bir şey. Set de seni bağlamaz gibi
1: ya başladım
0: geliyor.
1: Başladım görüşmeleri aslında.
0: Ay, çok sevindim buna.
1: Evet ama hani bilmiyorum olur olur olmaz olmaz süreçte göreceğiz.
0: Kafana böyle sen de hani bütün o anne biz Ege'lerdeyiz videolarına baktığın zaman oradaki çelişkiler, bu mu bu mu yapmaların, işte sana tuhaf gelen taraflar, bütün bunları hani orada kısacık kısacık kısacık.
1: Ya şöyle aslında çok hani böyle aktivist derecesinde gündemdeki her şeyi takip eder ve onlara böyle tutulur ve hepsiyle ilgili yorum yapar bir halim yok aslında. Kendi hayatımda da o kadar takıntılı olduğum pek söylemez. Hatta eşim bana hep şey der ya, gördüm en rahat insansın. Hani mesela öyle çok stres olmazsın, kafaya bir şeyleri takmazsın. O benden daha çok mesela takılabilir, ölçer tartar. Ben biraz daha spontanımdır ama...

0: Yani bu anne bize gelerdeyiz de gerçekten böyle hani canımı sıkan konuları da ya da ilgimi çeken konuları da evet ele aldım.
1: Trafikte nasılsın Ege?
0: Niye bir bilgi mi
1: Bak bu
0: geldi?
1: yaş itibariyle soruyorum. Şu anki ruh hali için soruyorum. Trafikte nasılsın artık?
0: Ya ben trafikte çok sinirliydim.
1: Hala mı?
0: Bu ara şehrin içinde oturmuyorum artık. Biraz daha şehir dışına taşındık. O yüzden de hayatımda şöyle bir yenilik oldu. Mesela alışveriş yapmak istiyorum. Gidiyorum arabayı önüne park ediyorum ve rahatlıkla yapıyorum. Çıkıyorum, ne bir trafik çekiyorum, ne bir park sorunu yaşıyorum. O yüzden hani bebekten mütevellit mi yoksa yaşadığım alanı değiştirmenin verdiği ferahlıktan mı trafikteki sinirlerim gevşedi bilmiyorum. Ama normalde çok sinirliydim trafikte ve çok kızıyordum kendime. Çünkü yani zaten herkes çok sinirli. Hiç yapılmaması gereken böyle yani camdan bağırmalar falan yapıyordum ben. Evet
1: Bayağı
0: evet
1: öyle.
0: evet yani çok ayıp ama yapıyordum. Yalan söyleyemem.
1: Başına bir şey geldi mi?
0: Başıma Allah'a şükür bir şey gelmedi ama gelmemiş olması da bir mucize gibi bir şey yani. Bağırıyordum çünkü yani. Evet. Önüne bak be falan diye
1: Öyle
0: böyle.
1: önüne bak be. İyi yani bir, onda bir şey yok o kadar. Yani
0: Yani
1: önüne bak be.
0: dozaj artmış da olabilir şimdi burada bilemem.
1: Küfreder misin?
0: Ederim. Etmiyorum demeyeceğim. Ederim yani. Rahatlatıyor beni.
1: Yazıyor musun?
0: Nasıl?
1: Yani not alma, günlük tutma, bir şeyler yazma, belki bunu bir kitaba çevirme.
0: O kadar derin, detaylı ve tutarlı, sürdürülebilir bir yazma alışkanlığım yok. Aslında yani çocukluğumda çok yazardım. Fakat bir kitap, Sanatçının Yolu diye bir kitap okumaya başlamıştım. Ve orada aslında sabah sayfaları diye bir şeyden bahsediyor. Her meslek grubu için aslında Sanatçının Yolu olmasının isminin bir şeyi yok, önemi yok. Her sabah 3 sayfa özellikle ama yani bilgisayar ya da telefon değil, elle, kağıt, kalem tutarak yazdığın zaman ama böyle akış yani herhangi bir edebi değeri olmasını beklemeden sadece zihnini boşaltmak gibi zihninde aslında boşu boşuna yer kaplayan birçok şeyi sığıp akıttığın için yaratıcı fikirlere alan açılmasından bahsediyor. Ben de okuduğumda böyle yani düşünceler geçer ve gider falan diye düşünmüştüm. Fakat o 3 sayfayı yazarken o kadar saçma şeyler aslında hakikaten zihnindeymiş ve sen onu gün içinde çıkartıp oradan düşünmediğin için olmadığını zannediyormuşsun ki böyle bir zihinde böyle bir boşalma, bir rahatlama ve gerçekten başka şeyler düşünebilme yetisi geldi bana da. Ancak öyle yazıyorum hani şu anda devamlı yapmıyorum artık bebişten sonra biraz zor oldu ama hamilelik sürecimde çok yapmıştım. Oh bir rahatlıyorsun yani biraz böyle terapi gibi de oluyor sana. Böyle bir yazma sürecim oldu hani.
1: Gerçekten o akıp gidiyor mu o
0: Evet.
1: yazınca?
0: Evet. İlk 2-3 gün böyle kendini zorluyorsun bir şeyler yazmak için ve farkında olmadan ona bir edebi değer de katmaya çalışıyorsun. Böyle çok daha vurucu ve şey cümleler. Sonra şeye dönüyor. Bu sabah kahvaltıda 3 yumurta yedim. İşte yumurtalar biraz bilmem neydi. Bundan sonraki sabah böyle yapmayacağım. Boş. Bomboş. İşte beyaz peynir seviyorum. İşte kaşar biraz daha kaloriliymiş falan. Bomboş şeyler yazıyorsun ama aslında düşünmüşsün sen onları bir şekilde gibi bir yere çıkıyor.
1: İlginç.
0: Evet.
1: Sonra kafa daha rahatlıyor,
0: Daha boş,
1: boşalıyor.
0: evet. Ve belki daha aslında yaratmak istediğin şeyler için daha temiz bir kafa oluyor. Bir de sabah yaptığın zaman onu, oh böyle bir ferahlık geliyor gibi oluyor.
1: Ya bir şey, şöyle bir şey. Yani bu hani sen şimdi dijitalde de iş yapıyorsun ya eşinle beraber de. Bu noktada bunun bir nasıl diyeyim? Bu ve bundan sonrası için bu video castlerin ya da işte belki podcast falan filan. Alıcı zemini var mı yoksa bir doyum noktasına ulaşarak başka bir yere evrilir mi? Sen onu nasıl görüyorsun?
0: Şöyle
1: Yani evde
0: aslında
1: mutlaka
0: tabii
1: tartışıyorsunuzdur diye düşündüm.
0: aslında mesela Amerika ve Kanada bu podcast, video castlerin en çok tüketildiği ülkeler. Bizim ülkemizde daha aslında yani bir zamandır uzun zamandır podcast var ama tüketim oranının artması biraz yeni yeni başladı. Çünkü aslında insanlar biraz aynı şeyleri izlemek ve duymaktan sıkıldı. Çok güzel podcast içerikleri var. Hani benimkinin dışında videosuz olup da üzerinde de olan. İnsanlar mesela işe giderken, araba kullanırken aslında radyo dinlemek gibi. İlgilendiğiniz konularla ilgili böyle hap bilgiler alabildiğiniz, enteresan, sizi düşündüren, hani şarkı dinlemenin ötesinde bir ekstra bir şey daha yani. Çünkü onun dışında yolda giderken çok boş vakit harcıyoruz. E buradan bir şey dinleyip bir şey öğrenebiliyorsam ne mutlu bana, ya da bir arkadaşınla sohbet ediyormuşsun hissi. Hani eskiden radyolarda çok daha fazla radyo programları olurdu. Hepimiz de yollarda dinlerdik ve ben çok keyif alırdım işte, ne bileyim mesela Geveze gibi, Bay J gibi. Onun bence biraz upgrade edilmiş versiyonu gibi.
1: Daha bilgi içerikli, daha belki entelektüel tabii, tarafı olanlar da var.
0: Olanlar da var. Çok boş, hani boş demeyeyim ama yani çok
1: geyik de var.
0: Geyik dönen programlar da var. Benimkisi biraz ikisinin de arasında. Biraz benim kendi zihnimde hakikaten düşündüklerimi sesli düşündüğüm bir alan. Hem kendi sektörüme eleştiriler de doğrulttuğum, hem başka alanlar için de eleştirilerimi yaptığım bir yer. Ama mesela tamamen psikoloji üzerine olanları var. Edebiyat üzerine olanları var. Hani ilginizi ne çekiyorsa, bence gittikçe artıyor Türkiye'de de.
1: Sektörün düşünüldüğünde, sadece sektör bazında bunu soruyorum. Yaş almak ya da yaşlanmak seni korkutuyor mu? Sektör özelinde soruyorum, insan olarak değil.
0: Eskiden sektör özelinde bu beni çok ürkütüyordu. Hatta şöyle şeyler bile ürkütüyordu. İşte evlenirken de artık hep evli kadın rolleri gelecek. Çünkü sen öyle bir şeye büründün. İşte çocuk yaparsın, artık anne rolleri gelecek gibi gibi. Fakat şu an bunun ne kadar saçma olduğunu görebiliyorum. Çünkü ne alakası var yani? Kim bunu böyle kodladı? Bu sadece bizim zihnimizde yaratılan kodlar yüzünden. Çünkü bugüne kadar, Yeşilçam'dan bugüne gelene kadar bence hep bir kodlar, bir takım kodlar özellikle kadınlar üzerine yaratılmış. Ve hep bu şekilde sürdürülmüş sistem. Ama zaten sistemin ciddi regülasyonlara ihtiyacı var. Hani buraya gelene kadar kadın erkek ayrımcılığına işçi olarak zaten çok ciddi regülasyonlara ihtiyacı var. Zaten en çok tartışılan konulardan biri mesela işte çok yaş farkı. Erkekler çok büyük ama evet, kadınlar çok küçük yaşta. Ama tam tersini kaç kere görmüşsündür? Bir elin parmağını geçmez, bence yoktur bile. Hı hı. Hani buralarda ciddi sıkıntılar var. Bu biraz sadece bence yapımlar ve sistem sektörel değil. Biraz toplumla da alakalı. Biraz bazı şeylere herhalde bakış açımızı mı değiştirmemiz gerekiyor? Hani ne diyebilirim bu konuda bilmiyorum ama ciddi şekilde değişmesi gereken yerler var. Bu tabii ki oyuncu, kadın oyuncular için de geçerli ama bence benim jenerasyonum ve benim altımdaki jenerasyon, yeni yetişen, bu konularla ilgili daha duyarlı.
1: Evet, daha eşitlikçi bakıyor. Daha, evet, evet.
0: Bu da bir şekilde bunun değişmesine sebep olacaktır. Şimdi mesela yeni düzenlemeler geliyormuş. İki gün önce ben de gördüm. Benim mesela Anne Bize Geler'deyiz birinci bölümde konuştuğum neredeyse her konuyla ilgili bir düzenleme gelmiş. Hani bu benden kaynaklı değil tabii ki ama insanlar konuşmaya başladığı için dikkat çekti. Mesela en basiti işte şeyden bahsetmiştim. İngiltere'de, Fransa'da, Amerika'da yeni mezun oyuncuları sektöre katmak için teşvikler var. Bir takım şeyler var. Daha adil seçimler var kas taraflarında. Şimdi mesela Türkiye'de de bununla ilgili düzenlemeler geliyor. Fransa'da mesela devlet teşvik verdiği her işte yeni iki tane yüz katılmasını şart koşuyor. Ve bu çok önemli. Yine geçen gün bir oyuncu meslektaş arkadaşımın bir paylaşımını gördüm. Çok bilindik iyi bir konservatuvardan mezun. 5 yaşından beri oyunculuk hayalleri kuruyormuş. Ve bunu bir meslek olarak görmeye çok erken yaşta başlayıp hani okulunu da okumuş. Okullu da bir mezun bir arkadaşım. Fakat oya yapıp satıyor. Çünkü birkaç senedir hiçbir şekilde şansı yaver gitmemiş. Şimdi bakıyorum eğitimi var. Diksiyonu yerinde. Güzel mi? Güzel. Bir oyun, yani okulda çalıştığı oyunlardan birinin böyle küçük bir çalışma şeyin, audition gibi diyeyim. Bir anını da koymuş. Yeteneği de var. Peki ne olmuyor? Nedir olmayan? Niye bu insana şans tanınmıyor? Ve bu insan neden kendi mesleğini icra edemiyor?
1: Neden? Hani, neden?
0: Çünkü biraz eş dost ahbap işi de dönüyor bana
1: network
0: kalırsa.
1: Hikayesi.
0: Network işte, don't work network yani. Hani ben çocuk yaşta girdim, şanslıydım. Kendimi çok şanslı görüyorum. Çünkü çocuk oyuncu olarak girmek bir nebze daha kolaydı. Hele de benim girdiğim
1: senelerde. Evet, 4 yaşında.
0: Evet yani
1: 4
0: yaşında şeyle şeyde, başladım.
1: Yıldız Kenter'in.
0: Tiyatro oyunuyla. Anaokulunda 8 yaşında başladım. Şimdi mesela ben girmek istesem sektöre, ki bakıyorum benim kendi konservatuvardan mezun olduğum arkadaşlarıma. Bir tanesi pilotluk yapıyor, tekrar okudu. Bir tanesi yine hani ucundan köşesinden benzer bir iş ama ilkokulda drama hocalığı veriyor. Ama tiyatro yapmak istese gelir elde edemiyor. Çünkü aynı şekilde mesela devlet tiyatrolarında da kadro açılmıyor. Zorunlu göreve gitmen gerek. Gidilir, niye gidilmesin? Diyarbakır'a da gitmek isteyen var, Trabzon'a da gitmek isteyen var. Ama kadro yok, kadro açılmıyor. Nasıl olacak bu iş? İnsanlar bambaşka işlere yönelmek zorunda kalıyor. Hani olur, herkes ekmeğini taştan çıkarır. Mesele o değil ama hayallerini yapamamak, aldığın eğitimi bir şekilde kullanamamak. İnsanın içinde burasında düğümcük oluyor yani.
1: Çok fazla oyuncu var ne yazık ki, hevesi kursağında kalan. Ama o güzelmiş o, hani iki yeni oyuncu bilinmedik. Ya şimdi sen onu anlatırken aklımdan şu geçti. Yine o iki bilinmedik oyuncuya da eş dost aracılığıyla, network aracılığıyla mı birileri bulunur? Ya şimdi bu da liyakat ne kadar önemli bir şey. Gerçekten senin aklına gelmiyor mu bu? Benim aklıma anda geliyor sen söyle. Yani bu gerçekten liyakatla mı? Muhteşem bir yeteneği var, auditionlarda döktürdü diye mi? Yoksa onun bunun tanıdığı olarak, çevresini kullanarak oraya gelen iki no name mi? İşte. Hangisi?
0: Yani dilerim gerçekten, hani şaşırtırlar bizi. Şaşırmak istiyorum yani.
1: Bazen de insanın bir hayat yolu oluyor ya. Bazen de hakikaten kapılar hiçbir network olmadan da önüne açılabiliyor.
0: Kaç kişi ama yani kaç, şans çok önemli tabii ki bizim meslekte. Ama yine de yani gerçekten böyle çok püripak, beyaz, temiz audition sistemi var mı bizim ülkemizde? Ben emin değilim yani. Kast, bazen yani kendi adıma da söyleyebilirim. Bazı işlerin mesela ben belki kasta uygun değilimdir. Hani o tabii ki şey değil ama hiç duymuyoruz bile. Kapalı kast yapılıyor yani. Yani yok, halbuki buna audition verilmesi gerekir. Audition vermeyi kabul eden bütün oyuncular eğer o kasta uygunsa audition verebilmelidir yani. Ama kapalı kast oluyor, haberin bile olmuyor. Bir televizyonda izliyorsun ya da işte davetiye geliyor sana, galasına çağrılıyorsun falan. Ya da kafasında biriyle yola çıkıyorsa yönetmen ya da yapımcı, ona itirazım yok, olabilir.
1: Ama olabilir de şimdi diğer oyuncular hani her şeyde değil ya. Yani bu şimdi yapımcı, yönetmen ve kast direktörü arasındaki bir üçgen mi? Yani böyle bir üçgen mi var ortada?
0: Sanıyorum öyle oluyor. Yani ben öyle algılıyorum.
1: İlginç yani. Aa, şu var bu role çok iyi olur. Aa, bu var şu role çok iyi olur. Şey de çok eşitsiz. Velev ki açık. Hani audition yapılıyor. Hepiniz biliyorsunuz bunu. Ama başroldeki iki kişiye audition yapılmıyor. Şimdi, o da bir garip oluyor ya. Tamam, bunlarla gidiyoruz. Buna gerek yok. Hadi bunlara audition. O da bir tuhaf. Yani düzen aslında temelinden eşitsizlik üzerine kurulmuş bir düzen.
0: Evet, ticari kaygılar üzerine kurulmuş bir düzen. Ama bence özellikle son düzlükte bu ticari kaygılarla kurulan düzenlerin de aslında çok da sürdürülebilir olmadığını ufak ufak görmeye başladık hep birlikte diye düşünüyorum. Çünkü bazen hiç tanımadığın yüzlerle yapılan bir işler, çok güzel örnekleri var. Var. Öyle aldı yürüdü ki demek ki bu sadece tanınmak ya da işte yurt dışı satışından geçmiyor. Aslında önemli olan şey hikaye ve o hikayeyi en doğru şekilde sırtlanıp taşıyabilecek oyuncular, uygun oyuncular.
1: Bence bu Eylül'den sonra yeni yayın dönemiyle beraber bambaşka bir kafa da yavaş yavaş gelecek.
0: Ben öyle olacağına inanıyorum. Çünkü biraz değişim rüzgarlarının nesini hissediyorum.
1: Gelmek zorunda da olacak zaten. Yani bu şekliyle yapımcıları da memnun eden bir boyutta olmayacak.
0: Aynen öyle.
1: Yani bir şekilde işte hiç onları görmeyenlere söyleyerek, göstererek, bu yapımcı da olsa, bu bilmem kaç yaşında da olsa, yılların ismi de olsa fark ede ede de gidiliyor. Bir süre sonra onu da rahatsız etmeye başlıyor. Bu iş böyledir. Konuşa konuşa, söyleye söyleye her mecradan böyle ilerliyor. Bir dakika, ne soracaktım? Ben sana başka bir şey soracaktım ya. Kadınlığını sorguluyor musun?
0: Ne
1: anlamda? Kadın hani böyle aynaya bakarsın da vay yavrum dediğin anlar vardır ama şu anda hani öyle bir dönemdir ya, lohusalıktır ardından bilmemdir. Böyle aynaya baktığın zaman kadını sorguladığın bir dönem mi bu gerçekten?
0: Bakıyorum, Allah'ım ne kadar güzel yani, istediğimi bana verdin, çok da güzel bir çocuğum oldu Allah'a bin şükür falan. Ama şimdi ben de bir bireyim ve oyuncuyum, hani televizyon önüne çıkan biriyim. Fiziğim bir şekilde benim için önemli, fiziksel görüntüm. Bakıyorum aynaya, o kadın o kadın değil yani. Kahroluyorum, kendimi parçalıyorum falan gibi bir durumum yok. Ama bir an evvel eski fiziğime kavuşmak istiyorum. Çünkü yani vücut hantallaşıyor, hormonların indi çıktı, emziriyorsun. Hani bambaşka bir... Bu arada güzel, bu da güzel. Hani bir sosyal medyada bir içerik izledim. İşte vücudunu kucaklamakla ilgili. Yurt dışında yeni doğum yapan ya da işte doğumdan bir süre sonra geçmiş annelerin vücuttaki deformasyonları üzerinden o kadar editorial güzel bir iş çıkartmışlar ki... aslında bizim kafamızda kodlanan o zayıf bilmem ne fizik, ya yani o bir kod demeye getiriyor. Ve baktığın zaman evet, aslında o kadının göbeğiyle, çatlağıyla, işte oradaki sezaryen kesiğiyle de o vücut güzel. Ama alıştığın vücudunun ötesinde bir...
1: Çok özür dilerim. Aa, telefon açık kalmış. Özlem Güsar'dan mesaj geldi. Ha. Evet.
0: Ya benim alıştığımın dışında bir beden içinde olduğum için şu an bana biraz böyle enteresan geliyor. Bakıyorum aynaya, diyorum ya bu kadın kim?
1: Ama işte başka şeyler de var. Hani bu kadın kimle beraber?
0: Ya, mutsuz muyum? Hayır. Hı-hı. Ama eski bedenime kavuşmak istiyor muyum? Evet.
1: E kavuşacak ama kavuşabileceğini biliyorsun ya.
0: E tabii ki.
1: O da var.
0: Tabii ki.
1: O da var. Şey hani giysilerin olmaz.
0: E işte zaten sıkıntı o. Ya mesela bir yere gitmek istiyorum, giyineceğim. E giysilerim olmuyor. E bu kilodayken başka yeni bir şeyler çok almak istemiyorum buna alışmayayım diye. Burada kalmasın diye. Hani öyle dertler yoksa.
1: Böyle çok güzel olmuşsun ama.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Böyle hem kurumsal hem ciddi hem anayım ben ana vay bu da alttan alta veriliyor buradaki çiçekle.
0: Değil mi? Ama o bir anne havası kattı bana.
1: Bir şey kattı yani böyle bir hani.
0: Değil mi?
1: Ben buradayım havası vermiş ya yani. Ağırlık geliyor mu anne olunca insana birdenbire? Böyle yukarıdan böyle bir ağırlık iniyor mu?
0: Ay,
1: anayım
0: ya.
1: Ben ana olmadın mı?
0: Yok ya hiç o tarz bir insan değilim ben. Hiç de yani kızmasınlar ben hiç sevmem öyle o tarz tavırları. Yok yani ben Ege'yim. Evet bir çocuğum var ama Ege'yim yani. Ya şey değilim yani her şeyden önce bir anneyim ben falan. Öyle biri değilim öyle bir ailede de büyümedim. Benim annem yani çok çılgın bir kadındır. Sabahın köründe kalkar küreye gider. Bizim arkadaşımız gibi büyüttü bizi. Hani böyle sersem hadi kalk tembellik etme falan. O yüzden böyle anneciğim böyle falan büyümediğim için öyle bir rol modelim yok.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
3: Öncelikli yayın.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
9: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
11: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
1: Sana bir soru soracağım. Biz bu yıl hafıza yapıyoruz. Hı hı. Sorum şu. Kaç yaşında kaldın? Ama bu kaç yaşında hissediyorsun falan filan değil. Ne bileyim insan bir çocukluğunda yaşadığı bir olaydır. İyidir, kötüdür, hı hı. Travmadır, çok pozitif bir şeydir. Gençliğinde, okulda yaşadığın bir şeydir. Vardır ya bir olayda böyle kalırsın. Bir şeyde kalırsın. Oradan genelde açılır pek çok hani o yaprak yaprak açılır insan ya. Var mı öyle kaldığın bir olay? Ya da aklına ilk gelen?
0: Yani nerede kaldım diye düşünüyorum. Hafızam çok iyi değildir benim bu arada. kötü olaylar hmm. konusunda özellikle çok hızlı unuturum. Kötü şeyleri evet. Böyle bir işte zihin yapım var. Hatırlamam
1: i̇yi, iyi
0: yani.
1: İyi olsun. İyi hatırla. Ne bileyim okuldan ilk mezun olduğunu andırdık.
0: Yani lisede kalmış olabilirim. Ben çok seviyordum okuduğum liseyi ve bilmiyorum yani çok keyif alıyordum. O yaşta olmak da 17'ler falan benim için çok güzeldi. Hani zihnen değil ama o heyecan olarak hala o şeyi hissediyorum.
1: Güzel de bir okulda okudun ama.
0: Evet.
1: Yani.
0: Güzeldi yani çok güzeldi. Çok keyifli bir okuldu.
1: Sonra sen bir yıl uluslararası ilişkiler mi okumuştun?
0: Okudum.
1: Öyle bir şey var değil mi senin
0: evet.
1: hayatında? Sonra Mimar Sinan'a geçtin değil mi?
0: Değil Mimar Sinan değil Haliç. Yaşım çünkü
1: çok
0: artık
1: kaçmıştı.
0: Çok özür dilerim
1: Haliç doğru benim kafa. Ben Mimar Sinan diye hep böyle kafam Haliç doğru. Oradan da oraya geçtim bir yıl. Ya bana göre değil mi uluslararası ilişkiler dedin? Bu ne ya ben ne yapacağım mı dedin?
0: Büyük büyük konuşuyor olmayayım ama yani hiç girip de okuyamayacağıma inandığım bir bölüm yoktu yani benim hani. Atıyorum fiziğe girseydim fizik de okurdum. Ben uluslararası ilişkiler dürüstçe söylemek gerekirse lisede bir öğretmenimiz vardı. tarih hocamız.
1: Evet.
0: Bana hep derdi ki Ege, senin böyle siyaset falan okumanı çok isterim. Çünkü hem çaçaronsun, konuşma şeyin, kabiliyetin var. Hem de böyle biraz siyaset, Türk siyasetinde de artık şöyle güzel kadınlarımız olsun. Hep erkek, hep erkek falan. Uluslararası ilişkileri de yazdım. Burs da kazanınca oraya girdim. Ama sonrasında hani zaten oyunculuk yapıyordum. Alaylı mı kalayım? Hani okulunu da okumayayım mı? Ne yapacağım dedim yani. Dizilerde gidiyorum. Sonra dönüp bir anda ateşe mi olacağım? Olmayacağım.
1: Ateşe aldım.
0: Evet, o yüzden de bana dediler ki hadi yürü konservatuar sınavına gir. Ben öyle bir anda konservatuar sınavına girdim.
1: Ne güzel.
0: Süreç o yani.
1: Ah ne güzel. Peki
0: ama okurdum da yani.
1: Lise çok güzeldi dedin ya. Yani o günler.
0: Evet.
1: Peki bu Ege, şu anki Ege. O lisedeki değil mi? 16 yaşındaki mesela. Ege'ye tek bir kelime söylesene der.
0: Korkma yani, yürü. Yürü, go for it.
1: O zaman yürü diye alalım mı hani o tek kelime olduğu için?
0: Tamam.
1: Altına da bir isim soyadı da alabilirsek senden. Ege, şimdi program başladığından beri sormak istediğim soruyu sana bütün cesaretimi toplayarak soruyorum şu anda.
0: Evet.
1: Senden yola çıkarak soruyorum. Babamızdan özür diliyorum. 9 yaşına kadar biberonla süt içmişsin ya. Talih kaç yaşına kadar biberonla süt içirmeyi düşünüyorsun?
0: Ya benim evet böyle bir korkunç bir anım var. yani benim annem babam diş hekimiydi. O yüzden çene diş yapım bozulma riskine karşın hemen onu tedavi edecek birileri vardı. Ama Tal 9 yaşına kadar biberonla süt içer de ağız diş yapısı bozulur. Annemler de diş hekimliğini bırakmış olursa istemem yani uğraşmak bu işlerle. Olabildiğince erken bıraktırmak isterim. Benim durumum İçler acısı yani ben 9 yaşıma kadar biberonla süt içtim.
1: Okula gidiyor muydun biberonla?
0: Okula götürmüyordum tabii ki, utanıyordum çünkü. Ama yazlıkta bir gün televizyon karşısında, çizgi filmimin karşısında böyle kocaman da delik yapardım, kopartırdım uçlarını. Çok çok çok çok. Çizgi film saatimde ve çok keyifle sütümü içerken arkadaşlardan biri geldi akşam bir yerde buluşulacak diye haber vermeye ve yakalandım. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Neyse o da böyle baktı, büyüktü de benden. Sonra söyledi söyleyeceğini, gitti. Akşam o buluşmaya gittim. Herkesin içinde, bütün yazlıktaki çocukların arasında. Biliyor musunuz dedi. Ege biberonla süt içiyordu. Allah'ım. Ben o Türk filmlerindeki gibi böyle koşarak ve ağlayarak eve gittim.
1: Ah canım benim ya.
0: Evet, sonra üzüldüler, beni çağırmaya geldiler falan. Rahmetli babaannem uyudu Ege dedi. Halbuki uyumuyordum ben. Babaanne falan. O gün bıraktım.
1: Aa, bıraktın o gün.
0: Neyse işte ona
1: toplum
0: vesile oldu.
1: Toplum baskısı bıraktırdı. Aslında bak o günkü Ege'ye bir şey söylemek gerekiyordu. O günkü Ege'ye değil de o gün sana bunu söyleyen çocuklara ne oldu şimdi demek gerekiyor. Bak çatır çatır karşınızda.
0: Çok da keyif alıyordum yani, ne yapayım. Çok aslında keyif alıyordum.
1: Öyle olmuş. Aman hayatındaki en büyük şey de tuhaflık da bu olsun. Değil var mı başka?
0: Yok. Ha. Yani muhakkak dedim. Vardır da şimdi bilemedim ne var.
1: Bir daha yine bak böyle bende böyle oluyor. Soracağım soruyu bir anda böyle aklımdan kayıyor. Yok yok, yapay zekayı sormayacağım Hande ya. Başka bir şey vardı kafam tam biberonla ilgili ama ben onu da sorayım. Hani yapay zekalı ilgin maşallah güzel gidiyor.
0: Evet. Yani evet, seviyorum. Hı hı. Çok şu an hayatımızın her parçasında var. Özellikle böyle sosyal medyaya girdiğin zaman şu an inanılmaz, işte vibe coding'den bahsediyorlar. Hmm. Bütün bu editleme işlerini yapıyor. Yani neler neler aklına gelecek her şeyi yapıyor. Eskiden bir şirkette 50 tane yazılımcının yaptığını sen tek başına yapabiliyorsun. Tabii ki yazılım yapmayı bilmediğin zaman, ki ben bilmiyorum, bilmediğin zaman içeride oluşacak birçok hatayı öngöremiyorsun ve bambaşka sebepler, sonuçlar yaratabiliyor. Ama inanılmaz bir yere geldi. Mesela ben kendi kendime ne yapıyorum?
1: Ne
0: sana söyleyeyim. Şimdi işte bu kilo verme sürecindeyim. Hani kilo vermek istiyorum. Ama bir taraftan da çocuk emziriyorum. Belli başlı şeyleri de tüketmem gerekiyor. Ve menü düşünmek falan çok zor. Bütün bunları anlattığım bir, bana kendime özel eve kurabileceğim yükleyip bir application yaratmasını istedim. Benim durumumu biliyor. Nelerden hoşlandığımı, yemeği, içmeyi biliyor. Ve nasıl bir diyette olmam gerektiğini biliyor. Bunların bilincinde olarak bana şey yaratıyor. haftalık menü yaratıyor. Ben o haftalık menülerde bu güzel, bu güzel, bu güzel, bu güzel diyorum. Onu organize ediyor. Oradan çıkan haftalık menülere göre alışveriş listesi yaratıyor. Ve aynı zamanda evde çalışan ablamıza da...

0: menüleri yaratıyor işte. Atıyorum diyeyim ki portakallı enginar. Hı-hı. Basıyor, altında tarifi çıkıyor. Bana da o portakallı enginar için almam gereken malzemeler çıkıyor.
1: Hı-hı. İşte yakında

0: yazılım okudu. Mezun oluyor bu sene. Ve eşim çok ilgili. Hani onlar aralarında konuştukları şeylerden dolayı Ege bak otur bunu görmen lazım falan. Öyle hani erkek çocuklarının sevdası üzerine içine girdiğim bir şey. Öyle bir şey yapıp da hani bundan bir gelir elde etmişliğim. Gerçi yani şöyle biz mesela annemiz Ege'lerdeyiz kısmında da yani prodüksiyon kısmında da biraz yapay zeka kullanıyoruz. Ama hani böyle bir application yaptım ve koydum da insanlar oraya üye oldu gibi bir durum değil. Kendim için
1: kendi
0: kullanıyorum.
1: Kendi kendine yapıyorsun. Bu da çok vaktini almıyordur zaten. Tak tak tak tak yapılıyordur yani. Oturduğunda kaç dakikamız kaldı Ceyhun? Ay şaka yapıyorsun. Bitmişiz. Var mı söylemek isteyip de benim sana söyletmediğim?
0: Ay estağfurullah.
1: Kadın beni konuşturmadı dediğin, aşkım bunu sormadı olsun dediğin.
0: Yok vallahi bence her şeyi konuştuk.
1: Sonra çıktığında eve gittiğinde eşine falan bak bunu da bana dedirtmedi falan dediğim bir şey yok. O zaman
0: yok vallahi işte şimdi tekrar anne bize gelerdeyiz için ikinci sezon hazırlıklarımız başladı. Kendimi daha iyi hissediyorum işte böyle bir ara vermiştim. Söylemediğim için de hayırlı bir iş için izin istemiştim. Çok fazla soruyorlar bana artık dön özledik muhabbetleri diye. Ona geri döneceğim. İşlerle görüşüyorum. Çocuğumu büyütüyorum. Yazı bekliyorum. Ve ülkem için de kendim için de her zaman güzel şeyler bekliyorum.
1: O zaman biz de sana çok mutlu, istediklerin oldu, gözlerinin parladı. Önündeki yıllar dileyelim.
0: İnşallah.
1: Ercüment'ti değil mi?
0: Kim Ercüment? Dedenin
1: adı neydi?
0: Teoman.
1: Ay tövbe bismillah. Ercüment kim be? Bütün Ercüment'lere selam olsun. Teoman abim. Sevgiyle, öpücüklerimizle Allah rahmet eylesin. Ona da bir selam çakalım burada. Ama hiç inandırıcı olmadı. Adam önce Ercüment deyip sonra Teoman denir mi?
0: Ercüment çok iyiymiş.
1: Teoman abi affet bizi.
0: Bozulurdu vallahi Teo olsa. Biz hep Teo diyoruz.

0: her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sundu.
1: Kamu spotu.
2: Adım Serdar. Annem de babam da beni çok seviyorlar.

0: gece uyumadan önce elimi tutar mısınız?
1: LÖSEV
2: Bloomberg HT Radyo İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: kamu spotu.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de bu bayramda tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

karşılaşırsak unutmuş olursan ismimi tanır gibi bak bana. Hissetsem çok uzaklardan.

TRT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg TRT Radyo. Paranın gülen yüzü. When I was young.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Bloomberg HT Radyo İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.